0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir.

0: Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17.019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
9: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
10: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
11: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
10: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
11: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
11: İletişim için 0544 373 9529.
10: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
12: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
13: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
12: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
13: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
13: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
12: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
13: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
12: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
13: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
12: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
13: Rezervasyon 0266 727 26 26
12: 0533 489 92 44.
6: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansı.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540-544-24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.

0: Marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak Numara 1, Yeni Kültür Merkezi Binası Karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
4: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
4: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
4: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
4: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
11: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
11: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
4: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
11: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
4: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
12: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
13: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
14: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
13: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
14: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
13: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
14: İletişim için 0544 373 9529.
13: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
15: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
16: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
15: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
16: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
15: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
16: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
15: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
16: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
15: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
16: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
15: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
16: Rezervasyon 0266 727 26 26
15: 0533 489 92 44.
13: Yalın halı yıkama.
14: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
13: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
14: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
13: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
14: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
8: Reklam.
17: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
18: Yeni bir şeyler dinlesen.
19: Dinlesen.
17: İyi bir şeyler dinlesen.
19: Dinlesen.
18: Kaliteli müzik istersen.
17: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
19: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

0: Reklam.
1: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle

0: Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu, Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
0: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
0: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restorantımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
0: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551 553 0228.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal market

0: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
0: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Reklam.

gitmiş. Kısacık bir mektupla beni terk etmiş. Ne kadar mutluydu oysa Tanrı şahidim.

0: Reklam. Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
0: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
0: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağım tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
5: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
5: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
5: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: Teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
10: Özenel Zeytincilik.

0: Zeytincilik. 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özel el zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özel el zeytincilikten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı

0: yalın halı yıkamada mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
0: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Ek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk, Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
3: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
3: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
3: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel, eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: İletişim telefon 0266 835 22 22.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.

0: konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
5: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
4: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
4: Üstelik uygun fiyat avantajı

0: ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzası. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
9: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik.

0: ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kalitelidir. Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
6: Reklam.
7: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
8: Yeni bir şeyler dinlesen.
9: Dinlesen.
7: İyi bir şeyler dinlesen.
9: Dinlesen.
8: Kaliteli müzik istersen.
7: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
9: Genç FM.

baksan üstüme. Göz yaşım oldum, sele düştün, baksan üstüme. Hatalarım ayıbım olsam seninle birlikte razıyım

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel, eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günler.

0: Ve umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
6: Ofi Doğan sünneti. Dikişsiz, anestezisiz.
5: Normal sünnet.
6: Prostat biyopsisi.
5: Sistoskopi. Kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü.
6: Plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı.
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı.
6: Mesane.
5: Böbrek kistlerinin tedavisi.
6: Böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat.
5: Büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat.
6: RIRS. Böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi.
5: Yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü.
6: Penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi.
5: Penise PRP tedavisi, penis gençleştirme.
6: Cinsel fonksiyon bozuklukları.
5: İnfertilite, kısırlık tedavisi.
6: Ürolojik taş hastalıkları.
5: Enfeksiyonlar.
6: Kistik hastalıklar.
5: İdrar kaçırma.
6: Doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
5: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
7: Reklam.
8: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: yani.
1: Reklam. Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağım tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
4: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
4: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
4: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kalite...
11: Yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
12: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
11: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
12: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta.
4: Baştaş Grup olarak

0: Bandırma Bey bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala. Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.

0: ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörleri.

0: idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
0: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
2: dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
2: dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: operatör doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18

0: 0835 0530 683 76 73
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik.
0: Okul Caddesi, No.1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
6: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
7: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
8: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
7: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
8: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
7: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
8: İletişim için 0544 373 95 29.
7: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
9: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
10: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
9: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
10: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
11: Etusta. Etusta.
10: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
9: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
10: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
9: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
10: Nezih mekanımızda kapalı ve açık

0: Çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
1: Et Usta Izgara Lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. Kilometre, Baştaş Opet Benzinlik Yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.

Yani sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: kulaktan kalbe uzanan duygular elit müziklerle her zaman Genç FM'de.
1: Yanaktan bir gıdıktan da derdim. Şimdi burada olsam bunu da affederim. Dudaktan bir...

0: Rocka.
1: Reklam.
2: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
3: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
3: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
2: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
3: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
2: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
3: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
2: İletişim telefon 0266 835 22 22.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
5: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
6: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
5: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
6: Mermer cilalama, banka temizliği,
5: okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
6: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozukluğu,

0: hastalıkları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzet

0: 0541 544 544.
1: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamul her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
7: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
7: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.

0: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
1: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
0: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
1: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
0: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
1: İletişim için 0544 373 9529.
0: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanç,
2: Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
2: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
0: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

sonrası yok. Güzel bir Nilüfer'le başladık efendim. Burcu ile güne günaydın tabii ki başladı ve yaklaşık olarak 3 saat boyunca 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Güzel bir Bandırma sabahına uyandık ve bugün günlerden 5 Mayıs 2026 Salı, hafta içinin ikinci günündeyiz. Ve tabii ki yine yeniden Burcu ile güne günaydın. Huzurlarınızda bu arada 0266 alan kodu ile 713-68-23 713-68-23 istekleriniz için telefon numaramız 0541-183-10-10 da istek WhatsApp hattımız ve bizleri radyolarınızın dışında da 98 Chester frekansının dışında da www.gencefm.com.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz hanımlar beyler. Şimdiden gününüz aydın, kazancınız bol, sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz, mutluluğunuz, aşkınız, tutkunuz yerinde olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burcu ile güne günaydın. Çoktan başladı bile. Günaydın, günaydın. Burcu.

Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz birlikteliğimizi bu güzel güneşli bandırma sabahında. Bir Cengiz Kurtoğlu yorumu geldi. Yalan mıydı dedikten sonra güzel bir düet alacak sırayı. Ve tabii ki ilerleyen dakikalarda yani ikinci saatimizde Yaşam gazetemize göz atacağım. Bakalım bölgemizde hangi haberler var. Dün biliyorsunuz ki demiştim bir yine kedi sahiplendim ve 2,5 aylık çok tatlı, biraz da yaramaz. Evi birbirine katıyor. Ufacık tefecik haliyle gerçekten evi birbirine katan bir küçük prenses var. Ufaklık ve onunla ilgili her şeyi ben Petopia'dan alıyorum. Petopia'da Onur sağ olsun çok ilgili bir arkadaş ve çok da iyi yönlendiriyor sizi. Tavsiye ediyorum. Dün yine kızıma Bonca oradan işte malt falan aldım. Ve mutlaka da söylüyor şu iyidir, işte bunu mutlaka al, bu iyi gelir şeklinde. Gerçekten tavsiye ediyorum. Petopia Pet Shop efendim, çok da güzel kaliteli mamaları var, ürünleri var, her şey mevcut, çok güzel işte ne bileyim kedi köpek, daha doğrusu kedi yatakları değil mi onlar, kedi yatakları var, kedi çantaları var, cat bag deniyor ama ben hani Türkçesini söyleyeyim istedim, kedi çantaları yani taşıma çantaları var, çeşit çeşit oyuncaklar var, yani bir kedi köpek ve kuşun ihtiyacı olan bütün her şey burada Petopia'da mevcut. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten Onur da kardeşim de çok ilgilidir ve sizi çok iyi yönlendirir. Yani bu konularla ilgili, hayvanlarla ilgili gerçekten bilgisi de var. Öyle cahil bir çocuk değil. Hani öylesine hadi al bakalım bu mamayı vereyim diyenlerden değil. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Çünkü kedilerimden mesela kedilerimi aldığım mamalar başka pet shoplardan aldığımda zamanında yemiyorlar fakat yemiyorlardı. Sonrasında Onur'a dediğimde abla bunu öneririm dediğinde mutlaka kedilerim yediler ve kullandığı markalar da gayet iyi, güzel kaliteli markalar, kesinlikle tavsiye ediyorum. Can dostlarınızın sağlığını düşünüyorsanız ve daha konforlu bir şekilde yaşamasını istiyorsanız evinizde ya da işte seyahatteyken mutlaka bir Petopia'ya uğrayın derim ben efendim. Paşabayır mahallesinde kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de oradan alışveriş yapıyorum. Biliyorsunuz ki öyle önüme gelen her firmayı asla önermem ama Petopia gerçekten iyi bir firma. Zaten sahibi de çok ilgili, bilgili bu konularla ilgili, çok da güzel yönlendiriyor. Çünkü ben hangi mamayı aldıysam veteriner

Veterinerimle diyalog halinde olduğumda evet bunu kullanabilir diyor. Yani gerçekten bu konularla ilgili bilgisi var. O zaman Petopia'ya kolay gelsin. Bereketli, bol kazançlı bir gün olsun. Onur'a gönderelim bu sıradaki düeti. Mustafa Ceceli ve Yıldız Tilbe alsın bakalım sırayı. Sonrasına kısa bir aradan sonra buradayım. Lütfen ayrılmayın. Günaydın.

0: Reklam.
1: EatCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: EatCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EatCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EatCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: EatCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel, eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
10: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
9: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
12: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.

Evet hanımlar beyler, güzel bir Alişan'ın yorumunun ardından Irmak Aracağlı sırayı kim haklı dedi bizlere, saatler 9.55'i gösterirken. Bu arada bakalım acaba bugün Bandırma ve çevre yerlerde hava nasıl imiş? Şöyle bir göz atalım. Bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık 7 derece ve ortalama nem oranı da %58 dolaylarında olacak. Hissedilebilen sıcaklık ise bugün 15 derece, bilginiz olsun hanımlar beyler. Artık Bandırma'da yavaş yavaş hava ısınmaya başladı. Her ne kadar ülkemizin bazı yerlerinde kar olsa da yurdumun şu havasını dahi seviyorum. Burada artık ilkbahar yaşarken doğuda ya da güneydoğuda hala daha kar mevcut. Ege ve Akdeniz'de insanlar yavaş yavaş denize girmeye başladılar. Yani aynı dönemde ülkemin farklı bölgelerinde farklı şeyler yaşayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Onun için ayrıca bir seviyorum şu yurdumu. Yurdumun insanları baktığımızda yurdumun insanı böyle aslında. Hani iyi, işte misafirperver, yedirmeyi, içirmeyi seven, ne bileyim işte gezmeyi seven bir toplumumuz biz. Ve manevi değerleri yitirmeyen toplumumuz diye de söylemek istiyorum. Her ne kadar bu işte teknolojinin level atlaması, işte ne bileyim internette bir takım şeylerin olması ya da level atlaması diyeyim, yine bizlerden dolayı aslında. Bizler interneti, teknolojiyi doğru yolda kullansak, doğru bir şekilde kullansak belki de bu ortaokuldaki cinayetler, ilişkilerdeki cinayetler, öfke ya da ne bileyim trafikteki öfke, şiddet olmazdı diye düşünüyorum. Ama bunun tabii ki evveliyatı da var, ekonomi var, insanların kültürü var, aileden aldığı bir kültür eğitimi var. Bu çok ucu bucağı olmayan bir konu. Çok da laf lafı açacaktır yani. Ama genel olarak baktığımızda herhangi bir, özellikle köye gittiğinizde, kapısını çaldığınızda ben açım dediğinizde, inanın en azından bir çorba çıkartırız. Bizler böyle bir toplumuz. Ülkemi seviyorum. Ülkemin, yurdumun insanlarını seviyorum. Bayrağımı seviyorum. Tabii ki en başta Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarından biri olarak tabii ki atamı seviyorum. Bir güneş yorumu var. Haydi gel benimle ol radyolarınızda. Sonrasında kısacık mini minnacık bir reklam arasından sonra tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz birlikteliğimize ve ikinci saatimize başlayacağız hanımlar beyler. Haydi gel benimle ol. Uzanıp yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Radyolarınızda. Günaydın, günaydın. Herkese günaydın.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.

0: 76 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak Numara 1, Yeni Kültür Merkezi Binası Karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu

0: yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özel el zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özel el zeytincilikten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir
2: 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
3: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
3: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
3: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 95 29.
3: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
5: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta,

0: yanınızda bulunmaktadır.
1: Et Usta Izgara Lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. Kilometre, Baştaş Opet Benzinlik Yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Reklam.
5: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
6: Güne Günaydın devam ediyor.
7: Evet hanımlar beyler, ikinci saatimize başladık. Şöyle ikinci saatimizin ilk şarkısı biraz slow olsun istedim. Hani böyle biraz yüreğimizin bant eline dokunsun istedim. Sonrasında tabii ki yine hızlanacağız. Bu arada bir hatırlatmam var. Erdek'te yaz başlıyor diyorum. Her gün olduğu gibi bugün de Erdek Çuğra Mevcut.

Aşık olmaya da sorulur mu ya? Hazır mısın aşık olmayı? Değilim. Tamam, sonra aşık olursun. Hay Allah'ım ya. Bir İbrahim Tatlıses yorumu geldi. Aslında Sezen Aksu'nun bir şarkısıydı bu ama İbrahim Tatlıses yorumladı. Keskin Bıçak radyolarınızdaydı. Saatler 10.20'yi gösterirken bu kez sırada Lara'yı Lara yapan parçalardan biri alıyor bu kez sırayı ve Lara Katmer Katmer radyolarınızda. Burcu ile güne günaydın devam ediyor. Günaydın.

0: acık kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün döner.
1: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
2: Güne Günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, güzel bir Hande Ünsal yorumu geldi sizler için ve sen yokken dedi bizlere. Bu arada bir Mert Demir yorumu dinleyelim, ne dersiniz? Gözlerime bak desin bizlere ve sonrasında kısacık mini minnacık bir reklam aramız var ama ondan öncesinde yine bir hatırlatmam var sizlere. Kayhan İpek Sıcak Lezzetler saat 21'e kadar sizlere hizmet veriyor. 11 ila 14.30 arasında her sabah efendim sulu yemekler var ama ondan öncesinde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcut. Ayrıca haftanın her günü sabahları çorbanın yanı sıra 11 ila 14.30 arasında sulu yemek çeşitleri, 11 ila 21 arasında kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetleri, cuma günlerine özel tandır lezzeti ve toplu yemek organizasyonlarında da en güvenilir tercihiniz tabii ki Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olsun hanımlar beyler. Ve ayrıca da tabii ki hem temiz hem şık hem de yemekleri oldukça lezzetli. Kayhan İpek Sıcak Lezzetler, Paşakent Mahallesi 17019 Sokak No 1 Yeni Kültür Merkezi binası karşısı, Pelin Sitesi 6 1A Bandırma'da. Rezervasyon telefon numarası ise 0540 500 44 24, 0540 500 44 24 hanımlar beyler. Mert Demir var ve ikinci saatimizin ilk yarısının son şarkısı Gözlerime Bak radyolarınızda. Günaydın.

0: Reklam.
1: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz.
1: Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala Gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel, eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0200.

0: 66 835 22 22.
1: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
2: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
2: Hemen arayın.
1: 0551 553 0228.
2: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
4: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
3: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
4: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
3: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
5: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
5: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
6: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
5: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
6: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
5: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
6: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
5: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
6: Devrim Resort Aqua Park Otel.
7: Özel temizlik şirketi.
8: Özel temizlik şirketi.
7: Temizlik bizim işimiz.
8: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
7: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
8: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
7: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
8: Mermer cilalama, banka temizliği.
7: Okul temizliği, hastane temizliği.
8: Siz de dünyanıza temiz bakın.
7: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
8: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
9: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
10: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
9: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
10: normal sünnet,
9: prostat biyopsisi,
10: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
9: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
10: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
9: mesane,
10: böbrek kistlerinin tedavisi,
9: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
10: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
9: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
10: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
9: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
10: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
9: cinsel fonksiyon bozuklukları,
10: infertilite, kısırlık tedavisi,
9: ürolojik taş hastalıkları,
10: enfeksiyonlar,
9: kistik hastalıklar,
10: idrar kaçırma,
9: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
10: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
9: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
10: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
11: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, bir Tarkan yorumuyla başladık ikinci saatimizin ikinci yarısına. Genç FM saatleri 10.50'yi gösterirken efendim. Ve bu arada hemen sizlere gün itibariyle tabii ki kapalı çarşıda altın, dolar ve euro fiyatlarını aktaracağım. Sonrasında da Yalın'ın bu güzel yorumunu dinleyeceğiz hep birlikte. Evet, gün itibariyle kapalı çarşıda altın, dolar ve euro hepsi aynı anda yükselişe geçmiş durumda. Ve çeyrek altın alış fiyatı kapalı çarşıda 10.776 TL. Satış fiyatı ise 10.884 TL. Yarım altın alış fiyatı 21.545 TL. Satış fiyatı ise 21.767 TL. Cumhuriyet altının alış fiyatı 42.952 TL. Satış fiyatı ise 43.335 TL. Altının gramı alış 6615.72, satış ise 6616.53 TL'den işlem görüyor ve şu an kapalı çarşıda altın yükselişte, tıpkı dolar ve euro gibi. Dolar 45.22 TL'den, euro da 52.90 TL'den işlem görüyor ve gün itibariyle kapalı çarşıda dolar, euro ve altın yükselişte, bilginiz olsun hanımlar beyler. Bir güzel efendim Yıldız Tilbe parçası var. Ben niye Yalın dediysem, Yıldız Tilbe alıyor bu kez sırayı ve peşindeyim koşa koşa. Radyolarınızla günaydın. Herkese günaydın.

0: Reklam. Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz

0: yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
5: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
5: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
5: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283

0: 0533-47-84.
1: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
2: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
2: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266-835-4378, 835-1835, 0530-683-7673.
2: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
3: Reklam.
4: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
4: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
5: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
4: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
5: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266-718-1080, 0546-718-1080.
5: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266-835-1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
8: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
9: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
8: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2210.
10: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
11: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
10: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
11: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
11: İletişim için 0544 373

0: 95-29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta. Et Usta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
4: Reklam.

Güzel bir Serdar Ortaç yorumu geldi sizler için. Asrın hatası olur dedi bizlere ve bakalım Yaşam gazetemizde hangi haberler var. Şöyle bir göz atalım. Sonrasında da tabii ki yine güzel bir şarkı dinleyelim. 98.0 frekansında Genç FM'de Burcu'yla güne günaydın'da. Evet, Yaşam gazetemizdeki ilk haber: Bozkurt Türk milliyetçiliği en güçlü fikirdir demiş Yaşam gazetemizin ilk haberi bu. MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bozkurt mesajında Türk milliyetçiliği mücadelesinin tarihsel önemine dikkat çekerek bu uğurda bedel ödeyen isimleri saygıyla andı. Açıklamada Türk milliyetçiliğinin güçlü bir fikir sistemi olduğu vurgulanırken bu davayı sürdürenlere teşekkür edildi deniliyor Yaşam gazetesinin ilk haberinde. Evet, bir diğer haber ise öğrencilere evlilik ve dijital ahlak anlatılmış efendim. Bandırma İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Yarbay Vecihi Bey KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen seminerde evliliğin önemi ve dijital dünyada gençlik ahlakı konuları ele alındı. Program Bandırma İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu vaizlerinden Esra Nagihan Tekin'in sunumuyla gerçekleştirildi. Yurtta kalan öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde iki ana başlık üzerinde duruldu deniliyor. Bandırmalı öğrenciler Tefekkür Akademi'de göz doldurmuşlar. Bandırma Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 1-2-3 Mayıs tarihlerinde Samsun Atakum Anaokulu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Tefekkür Akademi 26 etkinliğinde okullarını başarıyla temsil etti. Öğrenciler Ömer Faruk Çakırcalı, Muhammed Enes Utlu, Ramazan Sami Kaya ve Efe Kamil Kandemir, tefsir, akaid, tasavvuf ve fıkıh alanlarında gerçekleştirilen programlara katılarak önemli bir deneyim kazandı. Etkinlik kapsamında Muhammed Enes Utlu, akaid,

ait alanında gösterdiği başarıyla teşekkür belgesi almaya hak kazandı deniliyor. DMD hastası Yusuf Efe için yardım gecesi düzenleniyor denilmiş. Bandırma'da DMD kas hastası Yusuf Efe'ye destek amacıyla düzenlenecek dayanışma gecesi sanat ve eğlenceyi bir araya getirecek. Yusuf Efe yararına organize edilen kadınlar matinesi 14 Mayıs Perşembe günü saat 19'da Kurtuluş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Dayanışma amacı taşıyan etkinlikte katılımcılar hem keyifli vakit geçirecek hem de anlamlı bir destek sunma fırsatı bulacak. Gecede sahne alacak isimler de belli oldu. Program kapsamında Oriental Prenses dans performansı ile izleyiciyle buluşacak. Kaan Yağız ve Volkan Kocakuş ise seslendirecekleri eserlerle geceye müzik ziyafeti sunacak deniliyor. Bir başka haber de Doğanpınar'da yağmura rağmen birlik sofrası denilmiş. Bandırma'ya bağlı Doğanpınar mahallesinde düzenlenen köy hayrı olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yağmura rağmen vatandaşların ilgisi programın coşkusunu azaltmazken birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Programa Bandırma Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Göksel Karlahan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Atak, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, Anahtar Parti temsilcileri, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, İlçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan, Kırsal ve Merkez Mahalle Muhtarları ile çevre ilçelerden gelen muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hava muhalefeti nedeniyle köy meydanında yapılması planlanan yemek programı kapalı alana alındı. Etkinlik mahalle muhtarı ve azaların katılımıyla gerçekleştirilen karşılama ile başladı. Ardından mevlüt programı ve dualarla devam eden organizasyonda yaklaşık 3000 kişiye yemek ikram edildi deniliyor. Evet, Yaşam gazetemizdeki haberlere başladık ve tabii ki yine devam edeceğiz ama ondan öncesinde güzel bir parça var. Bildiğiniz bir şarkı fakat farklı bir yorum ve Tuba Yurt alıyor bu kez sırayı. Levent Yüksel şarkısı. Salim, radyolarınızda günaydın.

0: ondan vazgeçemem ben. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Reklam.
2: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
3: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
3: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
2: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
3: 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
2: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
3: Erdek Palmon Otel, eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: İletişim telefon 0266 835 22 22.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
8: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
9: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
8: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
9: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
8: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
1: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: Özel temizlik şirketi.
12: Özel temizlik şirketi.
11: Temizlik bizim işimiz.
12: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
11: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
12: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
11: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
12: mermer cilalama, banka temizliği,
11: okul temizliği, hastane temizliği.
12: Siz de dünyanıza temiz bakın.
11: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
12: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
13: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
14: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
13: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
14: normal sünnet,
13: prostat biyopsisi,
14: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
13: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
14: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
13: mesane,
14: böbrek kistlerinin tedavisi,
13: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
14: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
13: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
14: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
13: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
14: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
13: cinsel fonksiyon bozuklukları,
14: infertilite, kısırlık tedavisi,
13: ürolojik taş hastalıkları,
14: enfeksiyonlar,
13: kistik hastalıklar,
14: idrar kaçırma,
13: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
14: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
13: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
14: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
15: Reklam.
16: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
17: Güne Günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, Yaşam gazetemizdeki son haberleri de sizlere aktarayım ve sonrasında da bugünlük veda edeceğim ama tabii ki yarın yine aynı saatte aynı frekansta buluşacağız, görüşeceğiz. Her gün olduğu gibi biliyorsunuz ki pazar hariç haftanın 6 günü sizlerle birlikte oluyorum ve her yeni güne hep beraber biliyorsunuz ki keyifle başlamaya çalışıyoruz. Evet, şimdi hemen Yaşam gazetemizdeki diğer haberleri de aktarayım sizlere. Sonrasında da veda vakti diyelim. Evet, bu arada şunu da hatırlatayım. www.marmarayasam.com Yaşam gazetesinin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde tabii ki bölgemizden haberdar olabilirsiniz ve YouTube'dan da haberleri seyredebilirsiniz. Evet, Yaşam gazetemizdeki son haberler şöyle ki hanımlar beyler, Çanakkale Ruhu sergi ve konferansla yaşatıldı deniliyor. Bandırma Yedili Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı'nın manevi yönü konferans ve fotoğraf sergisiyle ele alındı. Bandırma Yedili Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu tarafından Hilali Ahmer Işığında Çanakkale Maneviyatına Yolculuk projesi kapsamında Çanakkale'de bir hilal konulu konferans ve fotoğraf sergisi düzenlendi deniliyor. Kimya sektöründen Etimaden'e stratejik ziyaret denilmiş ve haberin hemen sizlere detayını aktarayım. Vesso ve Buksiyar... Ve bir diğer haber ise İYİ Parti'den Mera alanlarının sanayi açılmasına sert tepki denilmiş. Haberin detayında da Sahil Yenice Mahallesi'nde bulunan Mera alanlarının özel endüstri bölgesi ilan edilerek yapılaşmaya açılmak istenmesine İYİ Parti'den tepki geldi. Parti yetkilileri bölgede gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla söz konusu girişime karşı olduklarını duyurdu. Açıklama Turhan Çömez öncülüğünde düzenlendi. Programa ayrıca Merkez Disiplin Kurulu üyesi Feride Aşırtcan, Bandırma İlçe Başkanı Engin Can, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Mamur ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sahil Yenice'de halkın ortak kullanımına ait mera alanlarının sanayiye açılmasının büyük bir endişeyle takip edildiği vurgulandı. Açıklamada meraların yalnızca bir

toprak parçası olmadığına dikkat çekilerek köylümüzün geçim kaynağı, üretimin temeli ve gelecek nesillerimizin ortak mirasıdır ifadelerine yer verildi deniliyor. Ve Yaşam gazetemizdeki bir başka haberde Bandırma Halk Eğitim Merkezi'nde yeni kurslar açılıyor imiş. Bandırma Halk Eğitim Merkezi'nde hem mesleki eğitim hem de istihdama yönelik birçok alanda yeni kursların açılacağı bildirildi. Program kapsamında yabancılar için Türkçe, muhasebe yazılımları eğitimi, gıda sektöründe hijyen eğitimi, taş bebek yapımı, eğiticinin eğitimi, ovarlık makinacılığı, fotoğrafçılık, hasta ve yaşlı bakımına destek eğitimi, bitkisel örücülük ve marif modeli ebeveyn okulu gibi çeşitli kursların yer alacağı bildirildi. Ayrıca da aile okulu 1 ve 2, değerler eğitimi, orman ve kırsal alan yangınlarıyla mücadele eğitimleri ile yeşil vatan kurslarının da devam ettiği ifade edildi. İstihdama yönelik olarak ise CNC tornacılık ve çelik kaynak kurslarının sürdürüldüğü aktarıldı. Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir 2026-2027 dönemi için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özdemir, basit ev aletleri tamiri, mobilya montajı, elektrikli araç bakımı, CNC ve kaynakçılık gibi alanlarda yeni kurslar açmayı hedeflediklerini söyledi deniliyor. Bir diğer haber de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden öğrenciler için Bahar Kermesi etkinliği denilmiş. Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Bahar Kermesi bu yılda başladı. Kadın Kolları Komisyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğin öğrencilere verilen burslara destek sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. 4-8 Mayıs tarihleri arasında sürecek kermeste çeşitli ürünler satışa sunulurken keşkek ve aşure ikramları da yapılıyor. Kermes kapsamında 4-6 Mayıs tarihleri arasında keşkek, 5-7 Mayıs tarihleri arasında ise aşure dağıtımı gerçekleştirilecek. Etkinlik alanında elde edilen gelirlerin öğrenci burslarına katkı sağlaması da hedefleniyor denilmiş. Son haberlerimiz ise Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu deniliyor hanımlar beyler. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık %4.18, yıllık bazda ise %32.37 oranında arttı. Yılın ilk 4 ayında enflasyon %14.64 olarak gerçekleşirken 12 aylık ortalamalara göre artış %32.43 oldu. Açıklanan veriler memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon fark açısından da belirleyici oldu. Ana harcama gruplarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış %34.55 olurken ulaştırmada

0: edildi. Endekste yer alan 174 alt harcama grubunun 147'sinde fiyat artışı görülürken 19 grupta düşüş, 8 grupta ise değişim olmadı deniliyor. Son haberimiz de sahil yenicede doğa ve mera alanları için tepki büyüyor deniliyor hanımlar beyler. Son haber başlığımız. Bandırma'nın sahil yenice mahallesinde mera alanlarının özel endüstri bölgesi ilan edilerek yapılaşmaya açılması hem mahalle sakinlerinin hem de siyasi isimlerin tepkisini çekti. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulunarak mahalle halkıyla bir araya geldi. Ziyarette CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, il yöneticisi Necdet Aytekin, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Sami Türkmen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun da yer aldı deniliyor. Bu arada tabii ki Yaşam Gazetesi'nde emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Çünkü hafta sonu hariç haftanın 5 günü bizleri Yaşam Gazetesi ile buluşturarak bölgemizden haberdar olmamızı sağlıyorlar. Bu arada efendim herkese kolay gelsin. Herkes için sağlıklı, huzurlu, keyifli, mutlu, bereketli, bol kazançlı, güzel bir salı günü diliyorum. Yarın saatleriniz 9'u vurduğunda, din don yaptığında ben tabii ki yine Genç FM'de olacağım. Yarına kadar lütfen kendinize iyi bakın. Çarşamba günü, salı günü diyecektim. Çarşamba günü hafta ortasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
6: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
5: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.

0: 14-30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı kara dut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri,

0: çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
9: Reklam.
10: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
0: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
0: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
1: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restorantımızda alakart hizmet vermekteyiz.
0: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
1: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
0: İletişim telefon 0266 835 22 22.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
8: ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
13: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.
15: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Girmiştim kabuğuma, kötü niyetle değil. Yaşamıyordum ama tam ölmek de değil.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemekli.

0: Eksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
0: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
0: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
5: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
5: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve

0: 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
0: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenek.

0: yetenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: başlayacağım.
1: Reklam.
2: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
3: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz.

0: Ahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu, Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restoran.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran.
0: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
0: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
0: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551 553 0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.

0: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
0: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2, Bandırma.
4: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle
3: germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.

0: takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu.
1: Ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
0: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 12 29 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.

0: 0266 718 1080 0546 718 1080
1: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0

0: 0533 489 92 44.
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
3: Reklam.
4: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'da.

0: 0551 553 02 28.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
5: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
6: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
5: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
6: mermer cilalama, banka temizliği,
5: okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
6: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozuklukları,
8: infertilite, kısırlık tedavisi,
7: ürolojik taş hastalıkları,
8: enfeksiyonlar,
7: kistik hastalıklar,
8: idrar kaçırma,
7: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
8: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
7: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
8: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
9: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde.

0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
1: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
1: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin
5: dedikten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
8: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
7: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
8: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
7: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
9: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
10: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
9: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
10: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
9: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
10: İletişim için 0544 373 95 29.
9: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
11: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
12: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
11: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
12: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
13: Etusta.
14: Etusta.
15: Baştaş Grup olarak Bandırma'da.

0: Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restorantımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel, eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
5: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
6: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
5: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
6: Mermer cilalama, banka temizliği.
5: Okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
6: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozuklukları,
8: infertilite, kısırlık tedavisi,
7: ürolojik taş hastalıkları,
8: enfeksiyonlar,
7: kistik hastalıklar,
8: idrar kaçırma,
7: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi klinik...

0: Reklam. Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
0: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
0: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
0: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir.

0: mangalda et, tavuk ve sucuk, Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü

0: Herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47-84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji
10: dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
11: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
11: İletişim için 0544 373 95 29.
10: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
12: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
13: Bandırma'da bulunan

0: 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta.
0: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.
5: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
6: 98.0 frekansında.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: yaşıyoruz.
1: EYİT-KOOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT-KOOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT-KOOP'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: EYİT-KOOP alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
0: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp

0: Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
0: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
0: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
0: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551 553 02 28.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
7: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
6: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: Özel temizlik şirketi.
9: Özel temizlik şirketi.
8: Temizlik bizim işimiz.
9: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
8: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
9: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
8: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
9: Mermer cilalama, banka temizliği.
8: Okul temizliği, hastane temizliği.
9: Siz de dünyanıza temiz bakın.
8: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
9: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
10: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
11: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
10: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
11: normal sünnet,
10: prostat biyopsisi,
11: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
10: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
11: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
10: mesane,
11: böbrek kistlerinin tedavisi,
10: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
11: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
10: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
11: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
10: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
11: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
10: cinsel fonksiyon

0: Erektasyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Reklam.

0: yakandan macera arama.
1: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarı.

0: Kısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetini

0: Sıcak lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
0: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.

0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.

0: ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi, Akın Soy, Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel, eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle

0: Konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: İki havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel. 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232

0: Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
0: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
0: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
0: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
0: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
0: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
0: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için
3: diyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim

0: eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
0: 9, 10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
0: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 12 29. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266

0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlanta.

0: Hayatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta.
1: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
0: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
0: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.
5: Tüm kaybolanlar

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restorantımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
5: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
5: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
5: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
6: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
6: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
7: Mermer cilalama, banka temizliği.
6: Okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-86-63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
9: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
8: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
9: normal sünnet,
8: prostat biyopsisi,
9: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
8: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
9: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
8: mesane,
9: böbrek kistlerinin tedavisi,
8: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
9: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
8: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
9: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
8: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
9: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
8: cinsel fonksiyon bozuklukları,
9: infertilite, kısırlık tedavisi,
8: ürolojik taş hastalıkları,
9: enfeksiyonlar,
8: kistik hastalıklar,
9: idrar kaçırma,
8: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
9: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
8: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
9: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
10: Reklam.
11: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
4: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
4: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
4: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik.
12: 1960 yılında

0: kazandığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın.

0: Bakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
5: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
6: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
5: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
6: Mermer cilalama, banka temizliği.
5: Okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
6: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozuklukları,
8: infertilite, kısırlık tedavisi,
7: ürolojik taş hastalıkları,
8: enfeksiyonlar,
7: kistik hastalıklar,
8: idrar kaçırma,
7: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
8: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
7: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
8: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
9: Reklam.
10: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında.
11: 98.0 frekansında.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar. Her günah sesim daha da kısılır, günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım

Sanki her bir dalından bin gül söküyor hayat, ben sürünüyorum. Ne kadar yapsam o kadar olmuyor. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor. Her günah sesim daha da kısılır. Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu.
4: Ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
4: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
4: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
4: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi.

0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özel el zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özel el zeytincilikten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 95 29.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı

0: kalın halı yıkamada mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
0: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.
3: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
4: Yeni bir şeyler dinlesen.
5: Dinlesen.
3: İyi bir şeyler dinlesen.
5: Dinlesen.
4: Kaliteli müzik istersen.
3: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
5: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe
8: ki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: Müzik.
0: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
0: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
0: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
10: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
0: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
10: Mermer cilalama, banka temizliği.
0: Okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar. Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anı.
2: Meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
0: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
0: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
0: Sabah

0: çorbası, kayhan ipek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk, kayhan ipek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan ipek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
1: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080.

0: kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
10: Etusta. Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0.

0: 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Reklam.
5: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 5

0: 0553-02-28.
1: Deniz, oto kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
5: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
6: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
6: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
7: Mermer cilalama, banka temizliği.
6: Okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
9: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
8: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
9: normal sünnet,
8: prostat biyopsisi,
9: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
8: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
9: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
8: mesane,
9: böbrek kistlerinin tedavisi,
8: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
9: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
8: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
9: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
8: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
9: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
8: cinsel fonksiyon bozuklukları,
9: infertilite, kısırlık tedavisi,
8: ürolojik taş hastalıkları,
9: enfeksiyonlar,
8: kistik hastalıklar,
9: idrar kaçırma,
8: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
9: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
8: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
9: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
10: Reklam.
11: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: vardı.
1: Dol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağım tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540.

0: 0544-544-24.
1: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534-644-1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle

0: keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
9: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
10: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
11: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
10: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolu

0: Ama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
1: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
0: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
1: İletişim için 0544 373 9529.
0: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta. Et Usta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
0: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
5: Fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor.

0: unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63
3: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
6: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
4: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
4: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
4: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz

0: ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
10: Etusta. Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti

0: önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
0: Et Usta Izgara Lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. Kilometre, Baştaş Opet Benzinlik Yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: EliteCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EliteCoop rahat alışveriş

0: İşinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
0: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
0: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
1: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restorantımızda alakart hizmet vermekteyiz.
0: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
1: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
0: İletişim telefon 0266 835 22 22.
3: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
4: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
3: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
4: Hemen arayın.
3: 0551 553 0228.
4: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
7: ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
9: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
10: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
9: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
10: Mermer cilalama, banka temizliği.
9: Okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
12: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
13: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
4: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
4: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
4: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
4: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
1: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak Numara 1, Yeni Kültür Merkezi Binası Karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
4: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
4: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
4: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan

0: Alın kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
0: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel

0: hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
10: Etusta. Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin

0: en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
10: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
11: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
10: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
11: Mermer cilalama, banka temizliği.
10: Okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
13: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler.

0: yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım,

0: Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile.
0: Beleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 12 29. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi,

0: 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
9: Reklam.
10: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
1: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
1: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel, Viento Restoran'da yaşanır.
2: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
1: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
2: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: İletişim telefon 0266 835 22 22.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata

0: 43-232-93-25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536-458-8663.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
5: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, taksim 2, Bandırma.
6: Reklam.
7: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve
3: akulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
5: Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
5: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
5: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
5: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
6: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
7: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler. İşletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
6: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
7: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
6: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
7: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0545 44 24.

0: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
0: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
0: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih

0: Latin.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
6: Reklam.
7: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Yüreklerime kadar acıyor.
1: Reklam.
2: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
3: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332. Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
2: Hafta sonlarının eğlencede de doğru adresi Erdek Palmon Otel, Viento Restorant.
3: Doğa ve deniz manzaralı Erdek Palmon Otel bünyesinde hizmet veren Viento Restoranımız halka açık olup alkollü alkolsüz menülerimiz mevcuttur.
2: Ekim ayında eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel Viento Restoran'da yaşanır.
3: 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala. Ayrıca Viento Restoran'ımızda alakart hizmet vermekteyiz.
2: 0266 835 22 22 nolu iletişim numaramızı arayarak 18 Ekim Cumartesi Akın Soy Yemekli Gala gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.
3: Erdek Palmon Otel eğlencede de doğru tercihiniz. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
2: İletişim telefon 0266 835 22 22.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 0228.
7: Deniz Oto Kurtarma. Yola

0: arkadaşınız.
1: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
2: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
2: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
5: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
6: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
5: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
6: Mermer cilalama, banka temizliği.
5: Okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
6: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozuklukları,
8: infertilite, kısırlık tedavisi,
7: ürolojik taş hastalıkları,
8: enfeksiyonlar,
7: kistik hastalıklar,
8: idrar kaçırma,
7: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
8: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
7: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
8: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
9: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.